0: arkadaş. Şunu arayayım.
1: Yes.
0: United Station, I'm with Cassidy, Star Knowledge 4708.
1: Yeah, for you.